Nordea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

the star.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal. Them that's got shall get. Them that's not shall

yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

sky, your lips under the stars, whispering.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Kadınlar ailede, iş hayatında ve günlük yaşamda finansal kararların neresinde duruyor? Birikim ve yatırım alışkanlıklarında nasıl bir rol üstleniyor? Hangi noktalarda geri planda kalabiliyor? Kadınların yatırıma bakışını ve yatırım kültüründe değişen alışkanlıklara ele alacağız. Üstelik elimde Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırmasından dikkat çekici veriler de var. Kadınların yatırım kararlarına, finansal özgüvenine ve yatırım davranışlarına dair bu çıktıları da bölüm boyunca birlikte değerlendireceğiz. Konuğum ekonomist, akademisyen ve finans dünyasının yakından takip ettiği bir isim, Doktor Tuğba Özay. Şimdi çok enteresan bir çalışma yapmış Odea Bank Konda ile ilgili.
1: Çok da değerli ve güzel detayları olan bir araştırma.
0: Gördün değil mi sen de?
1: Uzun zamandır yapılmayan bir araştırmaydı. Evet.
0: Çok değişik çıktıları var ama ondan önce kadınların yatırım yapma motivasyonlarında hangi başlıklar öne çıkıyor onu ben sana sormak istiyorum. Şimdi güvence mi, bağımsızlık mı, gelecek planı mı, bu konuların hangisi etkili kararlarda? Önce onu sorayım. Şimdi, sana sonra araştırmaya geçeceğim.
1: Birkaç araştırmayla da ben de destekleyeceğim. Sadece kadın olarak bakmaktan ziyade aslında Türkiye'de yatırımda ön plana çıkan olgu aslında paranın değerini korumak. Neden? Bizim gibi enflasyon problemi yaşayan ülkelerde para yatırım yapmak bir zenginleşme aracı olarak bakılmıyor. Hani öncelikle paranın değerini korumak. Hani biz bunu işte pandemiden çıkışla birlikte gerek pandemi döneminde yaşadık, daha öncesine gittiğimizde 2018 dönemlerinde yaşadığımız siyasi ve jeopolitik olaylar var, onlarda yaşadık. Pandemiden sonraki süreçte yaşadık. Biz her daim yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkelerin geneli bu şekilde. Hal böyle olunca bizde yatırım daha çok zenginleşme aracı değil, paramın değerini koruyayım anlamıyla yapılıyor. Bunu kadın düzeyine indirgediğimizde kadın tarafında da aslında hani toplumun aslında büyük bir çoğunluğu, sadece böyle kadın erkek olarak ayırmadan önce yüzde yaklaşık 40'a kadarı ya bu yatırıma hani acil durumlarda nakde çevrilebilecek bir yatırım olarak bakıyorlar. Yani yatırım da değil de aslında kötü gün parası. Diğer taraftan yatırım kararlarında dedin ya hani güvenilirlik mi önemli, ne önemli, bunu böyle birazdan detaylandırırız.
0: Evet, araştırmada da var o.
1: Kadın tarafında çok önemli. Kadın bunu özerkliğin bir aracı olarak görüyor. Çünkü şimdi istihdam tarafına baktığımızda, kadında yatırımı konuşmadan önce bence istihdam tarafına değinmek gerekiyor. Biz kadın istihdamının görece son 10 yılda arttığı ama hala OECD ülkelerinin gerisinde kalan bir ülkeyiz şu anda. Görünmez emek kısmını saymıyorum bile. Birazdan detaylandırırız kadınların yaşadığı zorlukları istihdamda ama yatırım tarafında kadınlar bunu ne olarak görüyorlar? Özellikle düzenli geliri olmayan kadınların yatırım yapabilmesi nereden kaynaklanıyor? Hani ev ekonomisi, sen de yıllarca ev ekonomisi tarafını sevgili Sade Hoca ile konuştun. Ev ekonomisinde hane içerisindeki bütçelerinden işte çok ufak miktarlarda kenara atabildikleri paralarla yapabiliyorlar kadınlar bunu. Bunda neden? Hani bir yatırım anlamıyla yapmıyorlar aslında.
0: Korunma.
1: Kötü gün parası, korunma parası, acil durumda kullanma olarak hani daha böyle motivasyon şeyden gelmiyor toplumdaki kadınların büyük bir çoğunluğunda. Bunu hani bütün Türkiye'yi düşünerek söylüyorum aslında. Daha da zenginleşeyim içgüdüsüyle gelmiyor. Kadının kendini güvence altına alma, şayet de bir nakit akışı olmayan, işte iş hayatında olmayan, istihdamda olmayan bir kadınsa orada hani birikim olarak görüyor onu ve burada hani kimseye muhtaç olmayayım, hani kötü günde kenarda birkaç işte kuruş param olsun zihniyetiyle geliyor. O yüzden hani kadınlarda evet belki biraz daha güvenlik ön planda. O da toplumun işte şu anda %35'i kadınlarda, mesela kadın ve erkek istihdamına baktığımızda 66-33'ler civarında şu anda güncel rakamlar. Toplum işte her 3 çalışandan sadece bir tanesi kadın.
0: Şimdi Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir tablo var. Şimdi borsa yatırım fonu veya kripto gibi araçlarda erkek yatırımcıların daha yoğunluklu olduğu görülüyor. Oran da %80. Kadınlar daha görünür değil. Kadınların tercih ettiği yatırım aracı genelde altın. Şimdi modern finansal yatırım araçlarına ulaşmakta kadınlarımız farklı bir bariyerle mi karşılaşıyor acaba Tuğba?
1: Son 20 yıllık ya da 10 yıllık istihdama baktığında kadın istihdamının artışıyla birlikte kadınların yatırımları, önce yatırım yapabilmek için önce ne gerekiyor? Tasarruf yapabilmek gerekiyor. Tasarruf yapabilmek bilmek için kazanmak gerekiyor. Kazanmak için istihdamın içerisinde yer almak gerekiyor. Bir nakit akışı gerekiyor. Kadın eğitim düzeyi arttıkça, istihdam arttıkça, kadınlar kazandıkça tasarruf yapmaya, tasarruf yaptıkça yatırım yapmaya başlıyorlar. Şey konusunda haklısın, özellikle daha böyle son dönemlerde teknolojiyle birlikte kripto varlıklar gibi, dijital varlıklar gibi buradaki hakimiyet biraz daha artmış durumda. Finans piyasalarında önceden biz işte altın, borsa, dolar, mevduat bunları konuşurduk. Kadınların altında kalma içgüdüsü nereden kaynaklanıyor? Burada aslında ilgi duymuyor demeyelim de. Şimdi erkek...
0: Kolay paraya çevirebilme.
1: Nakit, evet, daha likit olması. Birincisi altının daha likit olması. Çünkü kadının piyasada geçirmiş olduğu zamanla erkeğin piyasada geçirmiş olduğu zaman aynı değil. Kadınlar işte son belki 10 yıldır bu piyasalara aşina olmaya başladılar. 10 yıldır işlem yapmaya ve dolayısıyla işlem yaptıkça o özgüven artıyor. Hani araştırmalar, hani benim de okuduğum başka bir araştırmadaydı. Orada da mesela analiz mi, piyasada kalıp işlem yapmak mı, teorik bilgi mi, içgüdüsel bilgi mi, birilerinden tavsiye almak mı? Erkeklerde mesela erkekler kendi analistlerine güveniyorlar. Neden? Çünkü daha çok piyasada işlem yaptıkları için. Kadınlar mesela hani biraz daha güvenli, safe zone'da kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü onların amacı ana parayı önce koruyabilmek.
0: Bu araştırmada da zaten senin söylediklerine tamamen örtüşüyor. Şimdi mesela burada iş hayatında yer almayan kadınlar, ki sen oranı söyledin zaten, %33-35 iş dünyasına yer alıyorlar. Geri kalanın %35'i yatırıma karar verirken, senin dediğin gibi hemen satılabilir olması, işte likide hemen çevrilmesi ne dikkat ediyorlarmış bu araştırmaya göre. Şimdi bu oran diğer çalışma kümelerinin oldukça üzerindeymiş zaten bu araştırmaya göre yine. Yatırım onlar için daha çok getiri aracı mı, yoksa gerektiğinde erişebilir bir güvence alımı diye sorulmuş. Senin dediğine geliyor. Yine burada onu da hemen söyleyeyim, sana bırakacağım sözü. Yatırımda güven meselesi, senin biraz önce değindiğin konu. Kadınlarla erkekler de farklı mı çalışıyor Tuğba? Çünkü araştırma sonuçlarında dediğin gibi yatırım kararı alırken sosyal çevre tavsiyesine en çok güvenenlerin %69'u kadın. Kendi analizine güvenenlerin de %59 erkek. Tamamen senin söylediklerin rakamlarla eşleşti.
1: Bu şimdi demek ki ülkeler arasında farklılık göstermiyor. Benim okuduğum çalışma mesela Türkiye'ye özel bir çalışma değildi.
0: Demek ki işte genelinde evet. Var bu. O yüzden dedim çok paralel senin bu Konda'nın yaptığı, Odaya Bank'ın yaptığı araştırmayla senin daha önce takip ettiğin makaleler çok paralel senin söylediklerine istinaden. O zaman bu kadınların güven mimarisinin farklı işlediğini mi gösteriyor sence bize?
1: Doğru, bu istihdamda da böyle. Biz ataerkil bir toplumdan gelen bir milletiz aslında baktığımızda. Şimdi birincisi çalışma hayatı dendiğinde zaten kadın hep böyle ikinci planda kalan, görünmez emek olarak aslında çoğu zaman hem işte hem evde çalışan ve evdeki çalışma görünmez emek olarak karşı karşıya kalınan bir nokta. İstihdamda bile hani daha yeterince OECD ülkelerinde %50'ler civarında dedim. Hani onun hala altında olan bir cinsiyet olarak baktığımızda, cinsiyet ayrımı olarak baktığımızda hala onun gerisinde. Şimdi burada bile bizde şey vardır, hani Anadolu'ya, bugün Anadolu'ya gidip baktığında kadın para yönetmekten ne anlar? Paranın yönetimi evde, hanede, erkektedir. Hal böyle olunca kadının yönettiği paraya da güven olmuyor. Ben bunu yaşamıştım. Mesela ilk başladığımda fon yönetimi yapıyor olduğum bir dönem bir tane müşterimiz vardı ve erkek fon yöneticisi istemişti. Neden olduğunu sorduğumda hani bunun şeyle alakası yok. Okuduğun okulla, almış olduğun eğitimle, senin yönetmiş olduğun fonun performansıyla. Bundan bağımsız olarak hani bu bilinç değişti tabii ki, hani bu benim bahsettiğim 2012'ler civarındaydı. 2012-13'ler civarındaydı. O dönemki tabloyu şu an görmüyoruz. Şimdi sonra dönecek olursam hani burada bu belirtmiş olduğumuz kadın yatırımcıyı ikiye ayırmak gerekiyor bence. İstihdamda olan ya da olmayan. Çünkü ikisinin tercihleri çok farklı. Kadın burada şimdi farklı kümeler altında değerlendirdiğimizde kendine ait bir geliri olmayan bir kadın. Örneğin mesela erkek tercihiyle kadın tercihi şöyle değişebilir. Kendine ait geliri olmayan bir kadının alabileceği riskle istihdamda olan ve çalışmaya devam eden, nakit akışı olan bir erkek yatırımcının alabileceği risk aynı değil.
0: Tabii.
1: Çünkü biri önümüzdeki ay yerine yenisini koyabilir ama diğeri koyamıyor. Orada da işte paranın değerini korumak ön plana çıkıyor. Şimdi erkek tarafına baktığında o piyasanın içindedir, kazanıyordur, kaybediyordur. Bir pratik var ortada. Kadın korkuyor. Hani özgüvensizlik burada da geliyor. Çünkü zaten hani sınırlı bir limiti var. Onu kaybetme şansı yok. O çünkü kötü gün parası. Bir de anında nakde dönüştürülebilir likit de bir varlık olmak durumunda. Hal böyle olunca tercih altına yöneliyor. Son dönemlerde de değişiyor. Ama istihdamda olan ve nakit akışı yaratan kadına geçtiğimizde orada da şu oluyor. Ben bunu kadınlarda çok böyle fon yöneticisi arkadaşım da var birlikte çalıştığım. Kadınlar erkeklere göre çok daha detaylı ve performanslara baktığımızda mesela kadın fon yöneticilerinin performanslarının aynı örneklemlerle kıyasladığımızda erkeklerden çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.
0: Çünkü kadın aynı anda hem evini hem çocuğunu hem akşam misafir gelecek hangi masa örtüsünü yaysam şeklinde bir düşünceye sahip olduğu için çok detaycı. O da öne çıkıyor. Senin biraz önce verdiğin örnekle ben de 2000'li yıllarda karşılaşmıştım. Kadın olduğum zaman bir tık daha
1: kadın
0: sanki...
1: Kadın ne anlar para yönetmekten?
0: Ne anlar para yönetmekten? Ben de o zaman 2000'lerin başında oradaydım. Aynı. 2012'de de aynıymış. Değiştiğine açıkçası sevindim. Peki burada yatırım yapanların sadece araştırmada %16'sı iş hayatında yer almayan kadınlardan oluşuyor. Senin dediğinle yine paralel. Kadın, düzenli geliri olmayan kadın için kendine ait birikim oluşturmanın sence ilk adımı ne olabilir Tuğba?
1: Bunun ilk adımı aslında miktara bakmadan, hani büyük küçük demeden, istihdamda olsun ya da olmasın, bir, düzenli olması, sürdürülebilir olması. İki, her ay düzenli bir şekilde kenara para atabilmek. Ama tabii ki hani bunun şartlar ve koşullarla da alakası var Zeliha. Şimdi pandemide hatırlarsın, hani dünya tasarruflarını yiyerek o süreci atlatabildi. Pandemide yenilen tasarruflar, ortaya çıkan enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle belirli gelir gruplarında servet artırıcı etki yaratırken belirli gelir grubu, orta gelir eridi örneğin, alt gelir daha da fakirleşti. Şimdi tasarruf ve yatırım konuşabilmemiz için, önce tasarruf konuşabiliyor olmamız lazım. Burada hani şey olarak da bakılabilir tabii, hani tasarruf kalıyor mu ki elimize, edebiliyor muyuz ki yatırım yapabilelim? Hani 10 lira da olsa, 100 lira da olsa düzenli bir şekilde, orada amaç kenara koyulan para değil aslında. Onun o prensibine sahip olmak. Bunu yapabilmek bence en önemli. Şimdi kadınları böyle erkeklerden daha az yetkin, daha şey olarak da çok değerlendiremiyorum açıkçası. Hani kadın ve erkek güveni farklı şekilde inşa ediyor. Yatırım şeyinde de böyle. Hani erkeğin almış olduğu riskle kadının almış olduğu riskin farklı olduğuna az önce dikkat çektik. Burada hani kadının bu piyasaya dahil olabilmesi için birincisi tabii ki dediğim gibi hani her ay düzenli bir şekilde olmak kaydıyla kenara bir miktar para ayırabilmek, korkmamak. Çünkü veriler şunu gösteriyor, hani Konda'nın anketinde de vardı benim gördüğüm. Korkarak ya da uzaktan kalarak, bakarak bu piyasanın içine dahil olamıyorlar. En büyük tecrübeler piyasanın içerisinde kazanılıyor.
0: Para kaybederek. Yani
1: para kaybederek. Hepimiz yaşadık bunu.
0: Evet, hani kaybetmeden kazanılmıyor. Aynen.
1: Ama kaybedeceğin miktar önemli. Ne kadar risk iştahın olduğu önemli. O yüzden hani bizde de bütün dünyanın geri kalan ülkelerinde de yatırımcılara belirli anketler yapılıyor. Risk iştahının ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu anlayabilmek için. Önce şunu söylemem gerekiyor. Bu kadın erkek bağımsız olarak bizde yatırım biraz böyle son dönemlerde oyun gibi görülüyor. Ama kadınlar biraz daha yatırım gibi görüyor bu arada. Güzel yanı bu. Erkekler biraz daha kumar gibi görmekle birlikte kadınlar daha yatırım gibi görüyorlar. Çünkü orada riski yönetmek önemli. Hani hep deriz ya işte bir portföy dağılımı yapmak, riski dağıtmak. Burada hani bütün parayı bir şeye yatırmak değil, riski hani yönetebilecek, zor zamanda ihtiyacın olan paranın da bir miktarını kenarda tutabilecek şekilde, hani örneğin işte bir kadın yatırımcımız para biriktirdi, 1000 TL para biriktirdi. Önümüzde de ihtiyacı olabileceği anında, işte ev işlerinde ihtiyacı olabilecek bir miktar, durumu evet. Var. Hani onun işte 500'ünü, 300'ünü tamamen yatırımı ne kadarlık miktarlarla yapıyorsa kenarda tutabilmeli ya da anında nakde çevirebilir miktarını tutabilmeli. Ki en azından çünkü piyasadaki Türkiye kadar haber akışının yoğun olduğu başka ülkede yoktur herhalde. Piyasa o kadar anlık hareket ediyor ki oradaki bir de korkmamak gerekiyor. Hani piyasa düştüğünde hani kadınlarda böyle bir şey var. Eğer sonradan piyasaya dahil olduysa piyasada hani düşüyor deyip korkup böyle erken çıkma eğilimi gösteriyor. Orada riski yönetebilmek önemli oluyor.
0: Orada senin bahsetmiş olduğunda kadınların yatırımda ya da tasarrufta biraz daha geri planda eskiden geçmiş yıllara göre. Olmasın da kaynağı olduğu zaten araştırmada da var. Bir de zannediyorum şimdi etrafına baktığında çalışan çalışmayan kadınlara, özellikle çalışmayan, iş hayatında olmayan kadınlarda ya altın ya mevduat vardır. Şöyle bir şey de var mı? Onu seziyor musun? Gerçi araştırmalarda göster onu illaki ama. Bir de yatırım fonu. Hani yavaş yavaş zannediyorum işçi hayatında olmayan kadınlarda para piyasaları fonuna da böyle gelmeye başlıyorlar. Biraz daha öğrenerek devam ediyorlar. Benim gördüğüm o. Peki burada... Sen söyledin ama onu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi para yönetiminde aktif rol almaya başladılar. Doğru. Sayı arttı, tamam. Ama bazen de geri planda kalıyorlar. Bir de profesyonel olarak Türkiye'de kadınların yatırım dünyası katılımı konusunda son yıllardaki değişimi sen nasıl görüyorsun peki? İki ayrı soru sorayım
1: bunu
0: sana.
1: Bunu da okumuştum. Son yıllarda piyasaya giren yatırımcıların %70'i kadın bu arada. Hmm. Hani bu oran çok ciddi bir oran. Kadınlar ilgisinin artıyor olması güzel ama bu şununla da eşdeğer ilerliyor. Eğitim seviyesi arttıkça, istihdam oranı arttıkça. Bunlar hani sonuçta şöyle de düşünebilirsin tabii. Bu artış hani sonuçta belirli bir grup küme örneklem erkek yatırımcı yoğunluğu var. Orası hani artık böyle bir duyuma ulaşmış işte. Biz pandemi döneminde 8 milyonları konuşuyorduk. Evet. Sonra o geriledi 7 milyonlar, 6 milyonlar. Halk arz furyasıyla başlayan evet. bir süreçti. Sonra geldi geriledi 5 milyonlarda dengelendi gibi bir durum oldu. Şimdi erkek yatırımcı sayısının işte toplam istihdamda olan kişi sayısı da 32 milyonlarda. 32 milyonun yaklaşık işte 9 milyonu o dönem şeydeydi ama bunu hani bir kişi olarak baz almamak gerekiyor tabii. O dönem işte anneannesinin, dedesinin, babaannesinin tabii, herkesin tabii, üzerinden tabii. aşıp böyle halka arıza girmeye çalışan bir kitle de vardı.
0: Piyasadaki yerli yatırımcı sayısında ciddi aynen, artış
1: yani,
0: gördük.
1: İstihdamda olan kitlenin işte %30'unun şeyde olduğunu düşün, piyasada olduğunu Hı-hı. düşün. Öyle bir tablodan bahsediyoruz aslında. Şimdi erkek zaten belirli bir doyum noktasına ulaştı. Dahil olanlar kadınlar olduğu için kadın yatırımcı oranı artıyor gibi görünüyor. Böyle de bir etki var. Hani bu çok böyle tablo dengelenmedi henüz ama kadın yatırımcıların artmış olması tabii ki piyasa için de iyi umut verici. Kadınlar biraz daha dengeleyici rol oynuyor herhalde orada. Ama hala erkek baskınlığının sürdüğünü söyleyebiliriz aslında piyasada.
0: Peki biraz önce aslında girizgah yaptım burada yine ama şimdi kadınların bu yatırım dünyasında en çok değiştirmesi gereken düşünce kalıbı ne sence? Hani korkmamaları lazım dedin ilk etapta. Başka düşünce kalıplarında biraz daha değiştirmeleri gereken ne olabilir sence?
1: Buna sadece kadın olarak cevap vermeyeceğim. Erkekler olarak da cevap vereceğim. İkisinin de değiştirmesi gereken şey yatırım ya da finans erkek işidir zihniyeti. Bu çünkü hani sadece bu kadınlarda var doğru ama bu erkeklerde de var. Hani geçtiğimiz 10 yıla kıyasla belki biraz kırılmış olabilir ama hala sen de yaşadın, ben de yaşadım. Eminim ki hala Anadolu'ya gitsek hani birçok yerde Anadolu'ya gitmemize gerek yok yani aslında Türkiye'nin herhangi bir yerinde bunu yaşayabileceğimiz düşünce var. Bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yatırım erkek işidir, finans erkek işidir şeklinde bir kalıbın kırılması gerekiyor öncelikle.
0: Dünyada da bu şekilde mi baktığın araştırmalarda?
1: Şimdi İskandinav ülkelerine baktığında orada tablo farklı. Çünkü orada eğitim düzeyi zaten çok yüksek. Hı. Ama bir Endonezya'ya gidersen, bir Hindistan'a gidersen orada da keza benzer. Çünkü orada da kadın istihdam oranı görece daha düşük, eğitim oranı görece daha düşük. Ama işte Avrupa'ya gittiğinde farklı, Amerika'ya gittiğinde farklı. Bu ülkelerin tamamen gelişmişlik ya da gelişmemişlik düzeyiyle alakalı, eğitim düzeyiyle alakalı, yatırıma bakış açısıyla alakalı. Dolayısıyla hani bu ülkeye göre değişiyor, topluma göre değişiyor. Birincisi bunu kırmaları gerekiyor. İkincisi kadınların daha özgüvenli olması gerekiyor. Hani kendilerine orada hani az önce dedik ya özgüven hani Hı-hı. ben bunu yapamam. Hı-hı. Çünkü çok böyle geç piyasaya dahil oldukları için hala ve erkeklerin olduğu kadar piyasada vakit geçirmedikleri için hala o korku var hani ama girmeden o tecrübeyi kazanmadan o korkuyu kırabilmenin de yolu yok. Hani ben bunu bilmem şeklinde yola çıkıldığında hep korkarak geri planda kalıyorlar. Halbuki hani böyle riske atılabilecek ufak bir miktar parayla girilse ki pandemi dönemi çok uygundu bunun için. Hani halk arzlar dönemi de çok uygundu. O dönem gerçekten çok kadın yatırımcı da dahil oldu piyasaya. Bunları değiştirdiklerinde çok şey değişecektir bence. Hani burada aslında hani teorik bilgi değil de hani yetkinlik teorik bilgiden gelmiyor aslında. Pratikten geliyor. Dolayısıyla hani bunları kırabilmek için de piyasaya dahil olmak gerekiyor. Bunların
0: o zaman
1: gerekiyor
0: korkmadan
1: bence.
0: Değil mi? Kesinlikle. Biraz daha disiplinli ve erkek işidir zihniyetini biraz daha değiştirerek demek devam etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ama son yıllarda herhalde senin de söylediğin yapılan araştırmalarda bunun ilerlediğini gösteriyor. Peki finansal özgürlük kadınlar için ne ifade ediyor? Yani bu mesele sadece gelirle mi ilgili sana göre?
1: Kadın için özellik meselesi bence. Kimseye muhtaç olmama meselesi. Kendi ayakları üzerinde durma meselesi. Çünkü şimdi çok eski toplumlara gittiğinde kadınların istihdamda tabii ki eski şey yoktu. Ama hani ben şeyi hatırlarım. Kendi babam bile hani şöyle yetiştirdi bizi. Dik dur, ayakların üzerinde dur. Kimseye minnet etme. İşte oku, ondan sonra mesleğini eline al. Hani bu böyle eski toplumların tabii ki yapmak isteyip yapamadıkları. Yani çok eski dönemlerden bahsediyoruz. Sonuçta kadınların daha istihdamda düşük olduğu. Cumhuriyetle birlikte evet kadınlara birçok hak tanındı ama kadın istihdamı hep düşük kaldı. Kadınlar toplum içerisinde hep ikinci planda kaldı. Bunların böyle Cumhuriyetle birlikte kırıldığı bir dönemden geçtik biz. Şu anda kadının sesi daha yüksek çıkıyor. Ama hala baktığında işte yönetimde kadın oranı %20'lere geldi yaklaşık %10,5 civarındaydı. Ama CEO düzeyinde baktığında %5'lerde hala. kadın hala yönetimde söz sahibi olamayan bir konumda bulunuyor. Evet, yavaş yavaş o merdivenler aşılıyor ama bundan işte 5 yıl öncesine gittiğinde %13'lerdeydi o oran. Sonra %20'lere geldi şu anda hemen hemen. Ama yönetimde hala kadın yok.
0: Şirketlerde bir dönem öyle bir çalışma yapılmıştı. Her yönetim kurulunda kadın sayısının artırılması için, hatırlarsan birkaç sene önce.
1: Evet, hani bunu mesela hani zorunluluk haline getiren ülkeler var. Mesela İskandinav ülkeleri bunlardan, Avrupa ülkeleri bunlardan. Hani bu dengeyi korumaya çalışan şirketler de var, ülkeler de var. Kadın için bence aslında maaş olmadığında, hani kadın için istihdamda olmak, yatırımda olmak bence bir güvence. Hani finansal özgürlük dediğimiz şey de kadında bence özerkliğe karşılık geliyor. Bununla birlikte dayanıklılık, çeşitlilik, çünkü maddi anlamda imkanı olan kadın daha güçlü hissediyor kendini. Bu haneye de yansıyor. Bunu gerçi şey olarak da okuyorlar, hani kadın iş hayatına girdikten sonra boşanma oranları arttı olarak da okuyorlar. Ama kadın istihdamda ve yatırımda olması şart. Kadın için bu özgürlük meselesi.
0: Peki şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Hem finansal hem ekonomi dünyasında kadın profesyonel olmak nasıl bir deneyim? Sen deneyimlerini bizimle paylaş. Özellikle kendi kariyerinde kadın olmanın farkını hissettin mi? Yani dezavantaj da olur, avantaj da olur ama farkını hissettin mi sen bu iş hayatın boyunca?
1: Ya en basiti az önce verdiğim örnekte, hani belki doğrudan yöneticilerden hissetmedik ama hani bunu yatırımcı tarafından hissettiğim bir örnek anlattım az önce. Ama şu hep görülüyordu, hani bir şirkette çalışırken bile bu medya tarafında daha farklı. Hani medya benim hayatımda son 5-6 yıldır var ama finans tarafına döndüğümde %70'e 30, 80'e 20 erkek egemen ağırlıklı bir sektörden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bütün yöneticiler, ben hiç hatırlamıyorum ki kadın yöneticim yoktu mesela daha önceki çalıştığım kurumlarda. Neden yoktu? Hani hep böyle CEO'ların, genel müdürlerin erkek olduğu ve o yönetim boardların da genelde erkeklerden oluştuğu dönemdi. Hani orada mesela hani kadınlarda bu, hani apayrı bir yayının konusu tabii ki ama kadınların istihdamda ilerlemesinin önünde engeller var. Bu buna ücret eşitsizliği diyebilirsin. Buna cam tavan diyoruz biz akademi literatüründe. Orada görünmez böyle belirli bir kademeye geldikten sonra kadınların daha yüksek kademelere çıkmasını engelleyecek yazılı olmayan bazı kurallar var. Hani bunlar tabii ki bugün bile aynı pozisyonda çalışan bir kadın ve erkeğe baktığında maaşları arasında hala fark var. Hani şu var tabii ki. Hani tabii. Sana burada hani saatlerce sayabilirim bir sürü madde.
0: Bazı ülkeler bunun tamamen yok edilmesi için özellikle İskandinav ülkelerinde çalışmalar yapmışlar ve kanunlarında en son haberlerde gördüğüm kadarıyla eşitsizliği kaldırmak adına çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu da iyi bir gelişme. Peki son olarak dedim ama sen kadın olmanın farkını hissettin mi profesyonel hayatında? Pozitif yönde hissettin mi? Yani daha detaylı düşünmekten, evet, daha disiplin olmaya kadar mesela.
1: Evet, hani bu bence avantaj. Birçok böyle yönetim için dezavantajı. Çünkü ben de çok didikleyen bir insanım. Çok detaylara takılabilen, hani detay detay böyle inceleyen bir insanım. Hatta hiç unutmuyorum, eski yöneticilerimden biriydi. İzahnameleri bana gönderirdi. Çünkü o kadar çok didikliyordum ki böyle buradaki hataları Tuba bulur diye bana yolluyordu.
0: Hani, Tuba yapay zekası.
1: Bu evet hani bir avantajdı. O çok şey katıyor. Uzun vadede, orta uzun vadede çok şey katıyor. Umarım onlar için de avantajdır.
0: Çok teşekkür ederim Tuba, ağzına sağlık. Ben çok keyifliydi. Ya. Çok güzel bilgiler de verdin bize. Bu Odeya Bank'ın Konda ile yapmış olduğu araştırmanın yanında paralel dünyada da araştırmaların benzerlik taşıması da bize rakamların dünyada da henüz istenilen seviyeye gelmediğini açıkçası göstermiş.
1: Tekrar umarım geleceğiz.
0: İnşallah. İlerliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını üçe böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu yatırım sesindeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor. Gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları zaten ev ekonomisi burada çok önemli.

Yok, gelirle kıyaslandığında her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar, gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğim gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikimi yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay.
sosyal medya var. Çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonlar

0: bile her yıl yeni bir versiyon çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimle ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımızla genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa olsa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıktaysa onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırımı yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarına hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor genelde? Mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç, reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi, böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getire evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken, ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değişir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi, altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel, hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de, adı üstünde zaten yatırım fonu, yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına, nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim, yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODE Radyo'da olsun. O
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
2: Odea Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesi'nde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Gracias amigos.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

bahçenin en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo. Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuru yazarlarını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.